geldi tükenmezdi cavanlık. Sanardım ki ebedi tükenmezdi cavanlık. Ömrüm.

0: Gelirsen Nurlan'ın yanına. Bahtiyar'la bağlı suallar verirsen. Nurlan'ın yanına. Bahtiyar'la bağlı suallar verirsen.
1: İsmail Emre mi?
2: Dördüncü Divar. Bu akşam saat 23'te.
3: Gelse herim devam eder.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence artık Akşehir'de. Erken satışlar başladı. İnvestisi için uygun zaman. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aya dek faizsiz dahili kredi imkanı ile. Etraflı Ulduz 63 63. DeluxeResidence.az.
3: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30 faiz ilkin ödeniş. 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3WRaffle.az ve Ulduz 49 19.
4: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Şahnaz, okuyor Güllü Muradova. Müşayededir Rövşen Kurbanov'un rehberliğiyle instrumental ansamblı.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Sahipkarların nazarına sima imzadan istifade etmişsense, temeli vakt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
2: Büyük düşünün, işlerinizi, hayatınızı ve en esası evinizi. Çünkü büyük düşüncelere büyük mekan yaraşır. Akşehir'in seçilen ünvanı, Raffle Edition ile hayatınıza daha çok yer ayırın. Raffle Edition, büyük mekan, mehdut seçim. Etraflı Ulduz 49.19 ve Raffle.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Azerbaycan Radyosu, 105 FM.
5: Uşaq vaxtı bir qız dostum var idi, onda da buna oxşar bir oyuncaq var idi.
6: Adı nə idi?
7: Siz sevdiklərinizə görə adam öldürərsiniz.
6: Öldürərəm.
7: Sən deyirdin narahat olma, qüsursuz iş görmüşük.
6: Bax, məni incitsən atama deyəcəm ha.
5: Bu oyunun qaydaları var.
6: Qaydaları pozan tək mən deyiləm.
7: Əmək, valla bax yox.

Hanımlar ve cənablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulukların ifasında. Öten illerin en yaxşıları. Onlar sizin için okuyacak.

0: kredisini minimum 9.9 faiz ile elde et. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

105 Hikayet. Ustad talebelerini imtihan etmek kararına gelir. Ağ vereğin bir kenarına kara kalemle nökte koyup soruşur. Ne görürsüz? Talebeler bir ağızdan kara nökte gördüklerini değiller. Ustad gülümseyerek, siz büyük ağ vereği yok, balaca kara nökteni mi gördünüz? Hayatta da beledi. Biz insanlarda çoxlu yaxşı xüsusiyyətləri deyil, ilk baxışda nöqsan axtarırıq. Yalnız nadir adamlar ağ vərəqi görə bilir.

0: danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu'nun jubileyi şüphesiz ki her birimiz için. Azerbaycan Radyosu'nun jubileyi şüphesiz ki her birimiz için büyük bayramdır. İlk defa radyoda Azerbaycanlı diktorların sesini işitmek, daha sonra müxtəlif verilişler, konsert programlarını dinlemek, şüphesiz ki xalqımızın hayatında büyük rol oynuyordu. Azerbaycan radyomperverlik hem de yeni nesillerin yetiştirilmesi bakımından büyük bir hadiseydi. Şadam ki, öz büyük rolunu bugüne kadar radyonun kollektivi getirip çıkarta bilmiştir. İndi de biz Azerbaycan radyosunun dalgalarından yüksek keyfiyyatlı verilişler, en seçilmiş musiqi nümunələrini dinleyirik. Radyonun kollektivine gelecek faaliyetlerinde uğurlar arzulayıram. Orada çalışan bütün emektaşları ve aynı zamanda Azerbaycan radyosunun dinleyicilerini, bizim hamımızı təbrik edirəm.
3: Əməkdar İncəsənət xadimi Ceyran Mahmudova. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

0: Tuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Vergi ödeyicilerinin nazarından rüblük hesabat dövrünün bitmesine sayılı günler kaldı. Vaxt itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin, hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz gönderin.
3: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3wraffle.az ve Ulduz 49-19.
4: Deluxe Residence artık Akşehir'de. Clubhouse konsepsiyasında merkezleştirilmiş ağıllı bina sistemi, sakinlere özel konsiyerj hizmeti, kinoteatr, fitness ve spa, terasta pilates ve yoga, 2, 3, 4 otaklı ve teraslı menzil seçimleri. Etraflı Ulduz 63-63.
5: Dijital deposit artık Bankov Baku'da. Bu demektir ki, hiç yere gitmeden bir neşe klikle pulunuzu Dostbank'ta depozite yerleştirin, 11.5% de gelir kazanın. Ele indi Bankov Baku'nun Dostbank mobil tedbikini yükle. Dijital deposit yerleştir ve 11.5% de kazanmaya başla.
1: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agaev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaktinde gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle. Kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
1: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli ISNL 38-2016 numaralı Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanışılmak vacibdir.
7: Halk Bank'tan haricde tahsil alan talebelere seyahat üstünlüklü Visa Platinum kartı hediye. Üstelik 30 Oktyabr'a dek harici ülkelere tahsil ödenişleri üzere pul köçürmelerinde komisyaya 50% indirim. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli.
8: İşlerinizi, hayatınızı ve en esası evinizi. Çünkü büyük düşüncelere büyük mekan yaraşır. Akşehir'in seçilen ünvanı Raffle Edition ile hayatınıza daha çok yer ayırın. Raffle Edition, büyük mekan, mehdut seçim. Etraflı Ulduz 49-19 ve Raffle.az.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de sima imzanı seç. Adına kredit götürebilir. Ona göre de sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artık Akşehir'de. İlkin ödeniş 30%. 36 aya dek faizsiz dahili kreditle erken satışlar başladı. Akşehir'de öz menzilinizi seçmek için bizimle əlaqə saxlayın. Etraflı Ulduz 63-63. Deluxresidence.az.
9: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
10: Azərbaycan Radiosu 105 FM
3: 63 63 Deluxe Residence.az.
9: Reklam yerleştirmeye çalışıyor.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Şevval 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Hazır sizden 30 yıl seninle jübile lotaryasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve paytaxtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yakınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazır gönder veya hazır sizin tedbiginde lotaryada iştirak etmek için qeydiyyatdan keç. 30 yıl seninle başlayır.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbank'dan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bank'ın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası aslında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
6: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: %12'den başlayan faizlerle 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Faizlerle 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138.
1: 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sahipkarların nazarından sima imzadan istifade etmişsense, temeli vakt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
3: Her şeyin değerlisi mehdud olandı. Nadir olanın özüne mehsus bir değeri var. Mekan da beledi. Raffle Edition kimi. Raffle Edition. Büyük mekan. Mehdud seçim. Bakının seçilen ünvanında. Ahşehir'de. Etraflı Ulduz 4919 ve Raffle.az.
4: Tecili pul lazımdısa banka gitme. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tedbirine dahil ol. Düz 80 bin manata dek krediti minimum 9.9 faiziyle online elde et. Kredi meblağı hesabına yüklensin. Yolunu uzatma. Online siparişle vaktine genayet et.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Deluxe Residence artık Akşehir'de. Erken satış ve investisyon fırsatları için menzilinizi indi seçin. Etraflı Ulduz 63 63. Deluxe Residence.az.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

aç oldu. Kurt nenen Kurt çok acıydı. Çünkü 3 gün idi ki hiçbir şey yememişti. Sonra kapını bağlayıp nenenin yerinde uzandı. Kırmızı papağ gelip kapını dövdü. Tık tık. Kimsen? Diye kurt soruyordu. Kırmızı papağ evvelce korktu. Sonra fikirleşti ki, yəqin nənəsinin soyuq dəyib, səsi tutulub, ona görə də belə danışdı.

rüzgar alır. Bu bayramda senden bana hediye. Gözlerinden birçe damla yaş dökür. Bu bayramda senden bana hediye. Gözlerinden birçe damla yaş dökülse yağmur alır. Bu İslam'ın gözyaşındadır.